0: Radyo Öğüt.
1: Yıllarca koştum hep aşkın peşinden, anlayan olmadı gönül derdinden. Yıllarca koştum hep

0: Radyo Öğüt.
1: Ey dokunmayın çok fenayım, baykuş tünemiş binaya. Ey dokunmayın çok fenayım, baykuş tünemiş binaya. Valla şey.

kendimde de gülen bugün ne? Valla güzel saçların sarışık, anan baban öyle. Ne küstürürsen eyne barışık. Valla başım gene çok karışık.

nasıl elveda demişim benim gibi içenlere. Bir kalp size kapılıp da her gün acı çekenlere. Ben tövbemi geri aldım, Tanrım sen bağışla beni. Vefasız kuluna kandım, zehir etti gençliğimi. Nasıl içmeyeyim, nasıl içmeyeyim, nasıl içmeyeyim?

Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın. Doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
4: Cuma yeri öğreten sürü

0: sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
1: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Çakmanlar Çelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Çelik, Kızılay Meydanı Düzce.
2: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
3: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-8595 524-8595.

0: içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Radyo Öğüt reklamlar. Reklamlar.
2: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Enseva 2'ye, Decathlon'dan Mediamarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
3: Düzce 81. Düzce 81. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
4: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam, Akınlar Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi.

0: Yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
1: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 00.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
4: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
6: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde, yabancılık çekmesin.
4: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
1: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
5: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.
6: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Uç reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elseva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Düzce 81, Düzce 81 indirimin var. Trend Yol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Hemen Trend Yol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
3: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
5: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
7: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
1: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
2: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo Umut reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmez.
1: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
4: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
5: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
6: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo Öğüt.
1: Hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

gökten parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte karışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

0: 6200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.
2: Radyo Öğüt.

sözünü bilememek ne demek yani? Bunu niye yapıyorum? Çok kötü bir şey. Çok kötü bir mücadele. Şöyle şarkı hoşunuza gidiyor. Eşlik etmek istiyorsunuz ama bilmiyorsunuz ya. Hani çok şapşık bir durum ortaya çıkıyor yani. Herkes içinden mırıldanıp böyle şarkıya eşlik edesi var ama hiçbir sözünü bilmiyor. Herkese günaydın, merhaba. Umarım keyifli bir gün olur. Herkes için iyi bir gün olur. Haftanın ikinci iş günü, salı günü. Bomba gibi böyle herkese, her şeye inat. Hani diyor ya, durmak yok, yola yolumuza devam edelim. Ama biliyoruz ki hayat, o gittiğimiz yol bazen engebeli bir yol oluyor. Hayatın gerçeklerini, gerçek yüzünü görmediğimiz süre içerisinde hayatın ne kadar eğlenceli bir yanı olduğunu, bazen ne kadar acı bir yanı olduğunu anlayamıyoruz maalesef. Ama biz her zaman bomba gibi kendimize güvenerek, inanarak, içinde bulunduğumuz durumu, o tansiyonu, o krizi yöneterek başlayacağız güne. Çünkü annemin de dediği gibi hep derdi ki, kendi doktorun kendin olacaksın kızım. Bir şey olduğu zaman kendini koruyacaksın, kendini savunacaksın, kendine iyi davranacaksın, kendine iyi arkadaş olacaksın. Bunları anlattığı zaman bana tabii yaşım itibariyle de biraz komik geliyordu yani. Nasıl be, kendi kendine arkadaş olacağım. Ama şu an o kadar inanıyorum ki ve o kadar gerçek gibi şeyler. Belirli bir yaştan sonra artık daha da böyle dang dang dang ediyor. Yani kendinizle iyi arkadaş olmak kadar eğlenceli bir durum yok bence. Uzun bir süredir ben bunu yapıyorum. Kendimle çok iyi arkadaş oldum. Kendimi de çok seviyorum. Kendini seven insan herkesi de sever. Dipnot. Pekala, sponsorumuza bir merhaba diyelim mi? İstanbul Boğaziçi İnşaat. Beni çok çok neşelendiriyor bu isim. Uzun yıllardır tabii İstanbul'da yaşayan birisi olarak İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın ismini söylediğimde çok böyle musmutlu oluyorum. Bu arada İstanbul Boğaziçi İnşaat derken sakın şunu anlamayın. İstanbul Boğaziçi İnşaat İstanbul firması değil arkadaşlar. Düzce'deyiz. Yıllardır Düzce'deyiz. Düzce'de hizmet ediyoruz. Mükemmel mükemmel daireler yapıyor orayız. 1+1'ler var. Villalarımız var. Sibel Can da bizden ev aldı. Bir de Bülent Ersoy'a satacağız. Aslında var ya, bilmiyorum Bülent Ersoy buralara geliyor mu? Geliyordur illaki de. Onu böyle bir topuk yaylasına falan çıkar. Bayılıyorum kadına ya. Böyle özellikle daraldığı zaman vermiş olduğu replikler çok güzel oluyor. Ay, daraldım. Bu ne be? Bülent Ersoy. Ondan da bugün bir şarkı çalsak mı? Neyse, tamam, ben buradayım sevgili dostlar. Yalnız değilsiniz. Bugün hava böyle, bilmiyorum. Biraz geç uyandım. Normalde programı bir saat kala uyanıyordum ama bugün biraz daha bir yarım saat kala uyandım. Yani hava sıcak değil gibi sanki. Yağmur olur mu bilmiyorum ama sakin, sessiz bir hava mevcut.

0: 6200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
1: Radyo Öğüt. Düzce bizi dinlemeyi seviyor.

0: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

Mesajlarımızı birazdan okuyalım mı? Olur. Bakalım kimler bizimle birlikte neler yapıyor. İstanbul Boğaziçi inşaat katkılarıyla. Abi dairelerim var, alır mısınız? Abi 1+1'lerim var be ya. Ya şimdi biz sevgili Muammer abicim, sevgili Çiğdem hanımcığım, dünya tatlısı bir çift, seviyorum onları, I love you. Şimdi onlarla konuşurken İstanbul Boğaziçi inşaatla yaklaşık yani 6 ay olmuştur herhalde, yanlış hatırlamıyorsam, ya da 6 ayın içinde de olabiliriz. Ya böyle bilmiyorum, bana dün gibi geldiği için süreyi de çok iyi bilmiyorum. Tanıştığımızda da işte onlarla birlikte hem tanışıp hem çalışmaya başladığımızda hep gelen projeler, yani yaptıkları kampanyalar, yapmak istedikleri hedefleri, yani bunları konuşarak, planlayarak olmak istedikleri tam yerde olduklarında Düzce için müthiş bir vizyon bence İstanbul Boğaziçi İnşaat. Çünkü kampanya, hani diyor ya mesela kampanya, kampanya. Kampanya dediğimiz zaman artık bir kere biz kampanya sözünden çok bıktık ya. Vallahi bıktık. Şeyden bıktık yani. Kampanya kulağa çok hoş gelen, yani bizler için yapılmış bir çalışma. Ama şimdi kampanya yapıyoruz diye de insanları gerçekten böyle çok garip bir kefeye koymak çok kötü bir şey. Yani biz de kampanya yapıyoruz. Atıyorum X bir firma da kampanya yapıyor. Yani şimdi bizim yaptığımız kampanyanın, yani X bir yerin yaptığı kampanyayı karşılaştırmak istemiyoruz. Yani karşılaştıramıyoruz. Çünkü bazıları hayal satıyor, bazıları gerçek satıyor arkadaşlar. O yüzden hani biz elimizden geldiği kadar sizlere kendimizi anlatırken, yapmış olduğumuz çalışmalardan bahsederken, sadece aramızdaki böyle o iletişim, bizleri tanıyın, gelin. Hani kimseye bugün kapımızı böyle tak tak tak tak kapı çaldığında ya kardeşim daire mi alacaksın falan filan. İnanın hiçbir zaman böyle bir satış politikamız olmadı. Tam tersi, fikir alışverişi yapmak isteyenler, 1+1 almak istiyorum deyip villa alanlar, villa almak isteyip de 1+1'e dönenler. Yani bunların hepsi, bu düşünceye sahip olan insanların hepsi geldiler. Her şeyden önce çok iyi arkadaş olduk, dost olduk. Onlar adına konuşuyorum bu arada. Çünkü görüyorum, gözlemliyorum. Oraya gidiyorum, orada çokça zaman geçiriyorum. Sevgili Muammer abi de öyle, müşterilerle yani arası hep böyle şeydir, dostane bir sohbet geçer. Bugün adam bazen bir düşünelim bakalım deyip çıktığında her zaman gelin, buyurun, düşünün, almasanız da gelin, kardeş olduk, abi abla ne fark eder. Ya böyle bir çiftin ve böyle bir firmanın gerçekten çok eğlenceli bir şekilde çalışması ve insanlara değer verdiğini, en önemlisi bu, değer verdiğini görmek gerçekten, hani ya canım tabii adam daire satacak, ne diyecek yani, ablam diyecek, gülüm diyecek. Şimdi içinizden geçeni biliyorum, çünkü biz Türk toplumu olarak çok fesatız yani, hep böyle düşünürüz, hep böyle birisi iyi bir şey yaptı mı altında hep bir şey ararız. Yani insanlar gerçekten yürekten iyi olamazlar mı? Gerçekten oraya kadar gelmiş bir müşterisine, hani Allah inşallah sana da nasip eder, almak istersen buradayız derken gerçekten samimi olamaz mı? Olur tabii ki. Ama bunu düşünen hep böyle şey vardır, bir kenarda bir toplum vardır böyle yani. Ya biliyorsunuz kendini de. Abi bak, bu çok kötü bir şey, biliyor musun? Çok yoruluyorsun. Bak, kötü insanlar çok yorulurlar, tamam mı? Aşırı yorulurlar abi. Çünkü sürekli düşünürler ve hep kötü düşünürler. Yani ha var ya bak, ha şimdi bunu yaptı ya bak, ha va. Ben sana bir şey diyeyim mi, bak görürsün, bak bak bak, benim dediğime geleceksin ha falan. Ya bu replikler hep geçiyor arkadaşlar. İnsanların insanlarla arasındaki iletişim,
ya da yapmış olduğu şeyleri çok fazla kafaya takmayın. Hani bir söz vardır ama çok gerçektir. Arkadaşlar işinize bakın siz ya. Hakikaten bir işinize gücünüze bakın. Kendiniz için bugün ne yaptınız? Bir aynaya bakın. Ne bileyim bugün böyle gerçekten merhametli miyim? Ben iyi bir insan mıyım lan dediğin zaman böyle. Ne yaptım lan ben insanlar için deyip böyle. Kendi kendinizi sorguladığınız bir zaman değil mi oldu mu? Olmadı. Hayatımızı böyle fotosentez yaparak geçirmeyelim arkadaşlar. O yüzden sizlerden ricam, cani gönülden bir ricam. İyi insan olmaya çalışalım. Neyse ben böyle kısa kısa arada kesitlerle size iyi güzel bir şeyler anlatmaya çalıştım. Yani bizim burada yapabileceğimiz tek şey şu. Sizler için bu kampanyayı en iyi şekilde tanıtmak. Adamlar 850 bin lira peşinat istiyor. Geri kalanı 1500 liradan, tamam mı? 1500 liraya bir daire alıyoruz. 850 bin lirasını peşinat olarak veriyoruz. Geri kalanı 40 ay vadeyle 16.200 TL olarak ödüyoruz. Bak 16.200 TL. Şimdi diyeceksiniz ki ya kardeşim 16.200 TL 40 ayda diyeceksiniz. Üstüne bir şeyler konur, tepesi tepesi falan. Böyle bir şey yok. Tefe yok, tüfe yok. 16.200'ün üstüne bir gram değişme bile yok. Çünkü anlaşmamız böyle arkadaşlar. Biz faiz istemiyoruz. Sıfır faiz. Sizlere banka kredisi kullandırmıyoruz. Senet yok diyoruz. Sepet yok diyoruz. Hiçbir şekilde sizi zora sokacak bir anlaşmamız yok arkadaşlar. Özellikle buna çok dikkat ediyoruz. Eğer kampanyaysa, hani bugün adam kampanya yapıp yarın gel kardeşim ya. Ben sana bir banka kredisi çektireyim. Abi niye yani? Banka kredisi ben çekemiyor muyum abicim yani? Uzaktan bakınca nasıl yani? Hayır ya yani bu çok saçma. Bunu her defasında dile getiriyorum zaten. Bizde böyle bir şey yok beybiler. Yani biz sizden istediğimiz sadece bir bakın. Beğendiyseniz zaten araştırmasını yapın. Referanslarımıza bakın. En önemli olan şeylerden bir tanesi. Bize bu yetiyor zaten. Referanslarımız olsun yeter. Ve bu 1+1 projesinde sevgili dostlar yerden ısıtmalı, güvenlikli ve balkonlu ve üniversitenin tam karşısında. Nereden buldum kız ben bu şarkıyı? Sibel Can. Bak bir şey söyleyeyim çok eskilerden. Geliyor, geliyor. İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın taynaları geliyor.

0: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.
1: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.

Gülüm benim, gülüm benim. Aşkım. Kendimi düğünde anons eden abiler gibi hissedim. Gülüm benim, gülüm benim. Çocuklarımızı bir pistten alalım bacım. Birazdan pasta merasimi olacak. Yok, o takı merasimi pasta şeyi oluyordu. Ne oluyordu? Pastanın ne oluyordu ya? Bu arada tombik ya. Beni dinliyor mu? Dur bir öğreneyim bakayım. Geçen bir tombikle tanıştık biz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Dur bakayım yazıyorum şu an. Tombik. Dün dinlemiş çocukcağız o kadar. Hiç bahsetmemişim ondan. Dedi ki arkadaşım ya dedi. O kadar dinledi ki seni dedi. Sabahtan akşama kadar bir yandan çalışıyormuş. Neyse dur birazdan şarkı armağan edelim. Şu an çok emin değilim. Boş boşuna övmeyeyim şimdi. Boşa gitmesin övmelerim. Tombik dinliyorsan ses ver kardeşim. Birazdan senden bahsedeceğim. Çocuk dün tabii ki böyle morali bozuldu. Ben ona dedim ki bütün şarkılar senin dedim. Pazartesi günü anlatacağım. Çocuk da hayal kırıklığına uğradı, zavallı, ne yapsın. Hiç unutmuşum bile yani. Ama unutmuşum bile derken yani hani tombikçik. Bu sadece şey B12 ile alakalı bir durum. Evet mesajlar. İstanbul Boğaziçi İnşaat'la birlikte yolumuza devam ederken arkadaşlar. Bakalım kimler bizimle birlikteymiş. Yine sevgili Serkan Bey Almanya'dan bizlere eşlik ediyor. Sevgili Mehmet Bey de Gölyaka'da şu anda, hoş geldiniz. Gölyaka Belediyesi'ne sevgiler, saygılar. Almanya'ya da kucak dolusu sevgilerimizi gönderelim. Almanya sokaklarındayız yine Serkan Bey ile birlikte çalışıyoruz. Günür Hanımcığım hoş geldiniz. Demet Hanım siz de hoş geldiniz. Evdeyim, kahvemi yudumluyorum. Siboşum demiş. Sibel'cim bir gün sana gel haluji yapalım demiş. Sevgili Zeynep Hanım. Aa halujiyi biliyorsun. O zaman sizde de var mı çerkezlik? Ya geçen güzel bir yerdeydim ben. Neredeymiştik ya? Halujiyi çok güzel yapmışlardı. Aa unuttum ha. Neresiydi orası halujiyi yapan yer? Tamam. Bu Beçi tarafında bir yer açılmış. Açık bir alandı. Orada arkadaşlarımız çok güzel yapmışlar. Tebrik ederim onları. Arkadaşlarımız sayesinde yeni yeni yerler buluyoruz bu arada. Akçakoca'ya da gelin demişler. Ya Akçakoca'ya ne zaman gitmiştik en son ya? Uzun bir zaman oldu Akçakoca'ya gitmeyeli. En son sanırım Gazeteciler Cemiyeti ile belediye başkanını ziyarete gitmiştik. Vallahi dünyanın haline bak. Yani adam şu an o da Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte gittik. Belediye başkanı biliyorsunuz arkadaşlar gözaltına almıştı, tutuklanmıştı. Çok garip ya. Vallahi hayat çok garip. Geçenlerde de bir düğüne gittik. Baktım düğünde bizim polis arkadaşlarımızdan birisi, sevgili Mustafa selam olsun. Bir abisini getirmiş düğüne, yine bizim polis abilerimizden yakını, erkek tarafı, kız tarafı da benim yakınlarımın yakınıydı. Sonra neyse gittik biz de uğrayalım, bir tebrik edelim falan. Baktım arkadaşım olay yerlerinde sürekli karşılaşıyoruz ya sevgili Mustafa ile. Ben haber peşinde, o da işini yapıyor çocuk zaten. Sonra baktım şey düğünde kafamı çevirdim, şaşırdım. Nasılsınız falan bir sohbet ettik. Hep böyle olay yerinde karşılaştığımız için selamlaştık falan. Sonra ertesi gün genç bir polis memurumuz kalp krizi geçirdi. Ve evinde ölü bulundu. Onun haberine gittim. Sonra şehitliğe gittik. Orada onu ailesi geldi işte yıkadılar. Ya çok zor bir durum ya Allah'ım. O kadar kötü ki sonra Mustafa orada
tekrar geldik göz göze. Dün akşam düğündeydik. Bugün şehitliğin oradayız. Yani şunu konuştuk. Hayat çok öyle düşmanlık edebilecek kadar, birbirinize kin duyabilecek kadar uzun bir yer değil arkadaşlar. Hayata kinle bakmayın. Hayata daha güzel bakın. İnsanlara yardımcı olabil, iyi olabil. Hayvanları sev, doğayı sev. Hani hayat böyle bir şey ya. Hani hırsın hiçbir zaman bir durma yeri yok yani. Hani azmetmek çok başka bir şey de. Hırs daha başka bir şey. Hırs insana her zaman zarar verir. Bakın bugün hırsınıza yenik düşüp yaptığınız her şeyin bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Size yemin ediyorum, hırsınızla gittiğiniz her şeyin bedeli çok ağır olacak. Ama ilahi boyutta ağır olacak, ama başınıza bir şeyler gelecek. Hırs etmeyin. Bir şeyler eğer gönlünüzce gitmiyor ve istiyorsanız azmedin. Çünkü azmetmek ve hırs arasında o kadar ince bir fark var ki, azmetmek daha merhametli, daha güzel. Hırs

6200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 64 81.

Serdar Ortaç ya. Serdar abi. Vallahi bir sarılasım geldi sana. Çünkü ben Serdar Ortaç'ı çok seviyorum ve bazen böyle kısa kısa hayat hikayelerini anlatırken, insanlarla konuşurken o doğal halleri diyor ya böyle işte ben Serdar Ortaç. Kız ne oldu? Diyor ben Serdar Ortaç olsam ne olur diyor. Yani diyor malım mülküm olsa ne olur diyor. Yani o kadar güzel anlatıyor ki hayatı. Çünkü çok büyük bir örnek kendisi. İnanılmaz büyük bir örnek. İnsanlar hayatta yaptığı şeylerle tecrübe sahibi olur ve çok büyük bir tecrübeye sahip sevgili Serdar Ortaç. Çünkü bir zamanların 90'larda Serdar Ortaç resmen esiyordu diyor ya, eseceğiz. Ve hala da yani albümleri, şarkıları ki biliyorsunuz haklarını sattı, telif haklarını. Bugün yine güzel şarkılar yapıyor ama para kazandırmıyor. Çünkü bir anda çok büyük bir mal varlığını, durumunu işte biliyorsunuz zaten muhterem, yapmış olduğu yanlış tercihlerle. Olsun, hayat hep böyledir. Zararın neresinden dönerseniz kârdır. Hayatta hiçbir şey yapmam, aman aman sakın diye hayata karşı beylik laflar etmeyin. Tam da yapmam dediğiniz yerden, olmaz denilen yerden bir şekilde hayat size ben buradayım diyebilir. Öyle kimsenin hayatını kınamayın. Aman bu da böyle demeyin. Sadece kendinizi kötü insanlara karşı zırhlayın arkadaşlar. Çünkü bu zırhlar hep lazım olacak bize. Yoksa yanlış yapmış insanlara hiçbir zaman sen yanlış yaptın, sen yanlışsın kardeşim demektense onları hayata daha tutundurabilecek, daha böyle yanınıza aldığınıza daha dostane, daha böyle iyimser bakabilmek gerçekten insanlıktır. Ama kötü insanlar kötüdür arkadaşlar. Kötüdür bakın. Hayatın felsefesi, hayatın anlamı, hayatın gerçeği çok normal. Hayatta bir tercih vardır. Ya iyi insan olacaksın ya kötü insan. Hayat hep böyle ikidir yani. Hayatta her şey ikidir. Gecedir, gündüzdür. Değil mi? Sabah akşamdır. Açık kapalıdır. Gel git. Yani hayat hep böyle. O yüzden tercihler vardır hayatta. Bir şeyleri tercih edersiniz ve tercihlerinizin bedelini ödersiniz. Bugün ağzınızdan çıkacak bir laf bile öyle geniş böyle ortaya böyle atayım bütün lafları. Ben çok açık sözlüyüm ya, biraz da patavatsızım falan filan. Sen de şöyle yaptın, birine iftira atarsınız. Dolandırıcı dersiniz mesela. Bunun normalde biliyorsunuz bu cümlenin karşılığında godesi bile derler ya, cezaevine girersiniz. Mesela bunu birisi size böyle bir şey yazdı. Bunu çok büyük bir suç mesela. Bunu kesinlikle ve kesinlikle dava edebiliyorsunuz ve dava sonucunda da içeri girebiliyorsunuz. Var örnekleri, biliyoruz, gördük. Bugün bir insanın hayatına örnek veriyorum şu an. Başka bir şey söylediniz. Artık her şey çok büyük bir suç halinde ve öyle insanları zedeleyecek, prestijini bitirebilecek ya da onunla ilgili yorum yaptırabilecek. Yani şöyle toparlayacaktım aslında ben. Bugün ağzınızdan çıkan cümleler yarın sizin esiriniz oluyor. Yani niye bugün bir bakıyorsunuz dava edilmiş mesela. Niye? Bana kötü yorum yaptı, dava ediyor. Dava edildi. Bana nokta nokta dedi, dava ediyor. Evet, maddi manevi tazminat da ödüyorlar. Ve eğer bu karşınızdaki kadınsa bununla ilgili de çok daha farklı noktalara gidebiliyor işin ucu. Şimdi o yüzden hayatınızda bir şeyleri konuşurken, birileriyle muhatap olurken, muhatap olduğunuz insanlara çok dikkat edin arkadaşlar. Çok korkunç bir şey bu. Vallahi billahi. Eskiden çok kızıyordum ben. Şimdi bizim biraz Çerkezler'de havalılar. Onlara da buradan selam olsun, tovşit diyelim.
Çok kızıyordum, diyordum ki ya niye bu kadar böyle bir kasıyoruz biz ya? Çünkü bizimkiler öyle yani, seviyorlar böyle, sürekli kendilerini her yerde ayrıştırıyorlar falan. Ben bunu hiç sevmiyordum. Niye böyleyiz? Sürekli sorguluyordum. Ya biraz daha alçak gönüllü olamaz mıyız? Ya biz böyleyiz işte, her şeyleri çok farklı falan, böyle tontiş tontiş. Ama sonra bir zaman sonra şunu anladım. Bilmiyorum, belki de anladığım şey yanlış da olabilir. İnsanları da ayrıştırmamız gerekiyor. Çünkü size zarar verebilecek. Bugün hiç deneyimi olmayan, hiçbir ortama girmemiş, İki cümleyi bir araya getirip konuşamayan, konuştuğu zaman rezil rüsva olan, siz ona A deseniz Z diye anlayabilecek, cahil, civelek, korkunç, hayatlarında hiçbir iyi bir şeye vesile olmamış, fotosentez yapar gibi yaşayan insanları yanınıza tuttuğunuz zaman çok kötü bir durum arkadaşlar. Çünkü biliyor musunuz, bugün en gerçek ve en değişmeyen şeylerden bir tanesi, bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Bugün şöyle bir empati yapalım, bir ortama girdiniz, yanınıza gerçekten sevilen, sözü geçen bir insanla bir yere girdiğiniz zaman, size el uzattıklarında bile çok farklı bir konumda oluyorsunuz. Yani arkadaşınızın saygınlığını yaşıyorsunuz. Bugün hiç kimsenin böyle ortama sokmadığı gerçekten acınası, gel lan çağır da gel otur bir iki çay içsin de defolsun gitsin, ben onun çenesini çekemem, ya abi niye bunu yanına alıyorsun ya denilen, işte hakkında bir sürü böyle bir ortama girdiği zaman çay çay parasını ben mi ödeyeceğim diye kara kara düşünüp ortamın ve şeyin tadını yaşayamayan, ya çok çok tiskinç insanlar. Yani şimdi düşünsenize, bunlarla bir yere girdiğiniz zaman, bir merhaba dediğiniz zaman yanınızdaki arkadaşınızın kalitesini yaşıyorsunuz. O yüzden yanınızda gezdirdiğiniz, dolaştığınız, çay içtiğiniz insanlara dikkat edin. Bugün size bir bardak çay söyler, yarın öyle bir atıp tutar ki, biz siz dersiniz ki yok yok ben ödeyeceğim, hayır hayır o çayı ben ödeyeceğim der. Sırf egolarını tatmak için çayı öder, 3 gün arkanızdan konuşur. Ay Allah korusun, ay Allah korusun, dağlara taşlara. O yüzden herkesi çevrenize almayın, herkesin çayını içmeyin, herkese çay söylemeyin, herkese yemek yemeyin arkadaşlar. Çok korkunç bir olay, valla çok utanılası bir olay. Maalesef hala böyle insanlar var, çok üzülüyorum. Aa, bitti mi? İstanbul Boğaziçi İnşaat. Teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Doyum hamburgerle devam edelim. Doyum hamburgerle devam. Hadi bakalım.

0: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.
2: Radyo Ünk reklamlar.
3: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
5: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
6: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
7: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
8: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
9: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.
0: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.

0: Bir zamanlar mahalle arasında başlayan lezzet yolculuğu bugün de devam ediyor. Küçük bir dükkandan yükselen o tanıdık koku, sokağın köşesinde toplanan kalabalık, bir tostun tel tel uzayan peyniri, bir hamburgerin içinden gelen o iştah açan sıcaklık. Zaman değişse de o his hiç değişmiyor. Bir taburede oturup ayaküstü paylaşılan sohbetler. Bir lokmada geçmişe götüren o eski mahalle lezzeti. Acıktığınızda aklınıza gelsin, canınız çektiğinde kapınızı çalsın. Cedidiye Mahallesi Şehit Muhtar Sokak numara 9. Sipariş hattı 0380 524 2122. Lezzet yakınınızda, telefon kadar yakın. Doyum Hamburger, mahallenin değişmeyen tadı.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le

0: Radyo Öğüt. Düzce bizi dinlemeyi seviyor.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.
2: Bir zamanlar mahalle arasında başlayan lezzet yolculuğu bugün de devam ediyor. Küçük bir dükkandan yükselen o tanıdık koku. Sokağın köşesinde toplanan kalabalık. Bir tostun tel tel uzayan peyniri, bir hamburgerin içinden gelen o iştah açan sıcaklık. Zaman değişse de o his hiç değişmiyor. Bir taburede oturup ayaküstü paylaşılan sohbetler. Bir lokmada geçmişe götüren o eski mahalle lezzeti. Acıktığınızda aklınıza gelsin, canınız çektiğinde kapınızı çalsın. Cedidiye Mahallesi Şehit Muhtar Sokak numara 9. Sipariş hattı 0380 524 21 22. Lezzet yakınınızda, telefon kadar yakın. Doyum Hamburger, mahallenin değişmeyen tadı.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

ediyoruz. Acıkmışam. Ah sevda, ah. Buradan sponsoruma sesleniyorum. Ah sevda, ah sevda. Şöyle güzel bir cheeseburger olabilir. Hamburger olabilir. Ah, bu arada doyum hamburger artık gece 1'e kadar açık. Artık bizim usta hamburgerler bitince ben gideyim diyemiyor. Ekip günden güne büyüyor arkadaşlar. Çünkü lezzet, ya bir sipariş eden tekrar sipariş ediyor. Bir sipariş alan bir daha sipariş alıyor. Bu sefer bir yönden iyi bir yönden kötü oldu. Çünkü yetişemiyor oraya. Yetişemiyor oraya. Arkadaşlar, 120 TL'ye hamburgerimizi satıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki Sibel Hanım 120 TL uygun. Evet, 120 TL uygun. Çünkü neden uygun biliyor musunuz? Biz gerçekten hamburger satıyoruz. İçinde ne var zaten bak, hamburger de köfte var, hamburger ekmeği, Rus salatası, domatesi, turşusu isteğe göre. Yani şimdi 120 lira demek ki bizi kurtarıyor. Şimdi gidiyoruz bir hamburger menüsüne 500-600 lira ödüyoruz. Ya arkadaşlar, 500-600 lira bir menüye veriyoruz. Bak tamam, anlıyorum, ben de gidip bu hatalara düştüm ama ya benim hamburgeri açtığımda bakıyorum, bir tane şinitsel ve dondurulmuş, böyle dondurulmuş, böyle buzluktan çıkartılıp tam 55 bin kere aynı yağda, aynı yağın içinde kızaran, düşünsenize yani sabahtan yağ bir koyuyorlar, akşama kadar, geceye kadar o yağ full, bütün işte köfteleri bilmem neleri, tavukları falan aynı yağda. Evinizde bir yağ iki kere üç kere kullansanız da ne oluyor? Ya bir kullanın bakalım. 2-3 kere kullanın bir yağ. Artık yakmaya başlar. Berbat olursunuz. Aynı yağ kullanıldığı zaman bilin ki yanıyorsa böyle böğrünüz böğrünüz, o yağ çok fazla kullanılmıştır. O yüzden böyle çok fazla büyük yerlerde, dediğim gibi siz biliyorsunuz nereden bahsettiğimi. Hem bana kullanılmış yağ defalarca. Ekmeği kupkuru abicim. Ekmeğin içinde bir tane bir şey yok. Marulu koyuyorlar. Zaten küçük küçük ketçap ve mayonezleri yanına veriyorlar. İçine bir tane böyle Rus salatası değişik bir şey atıyorlar. Onlar neydi bilmiyorum ama. Neyse, neyin kıyasını yapıyorum onu anlatayım. Şimdi bizim etimiz, tamam mı, köftemiz. Bir kere ustamız yılların ustası. Yılların ustası. Ben daha böyle kısa paçayla gezerken ustamız orada hamburger yapıyordu. Oysa ki o hamburger salonu çok ünlüydü. Ya. Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim. Geçen bir dinleyici demiş ki biraz makarayı almasan sesin güzel aslında. Bir tane teyze vardı bana Mısır şarkısını söyletiyor. Mısırı kur ettin mi? Ambarda on ettin mi? Neren çarık yerdi? Bunları unuttun mu? Aşkolar. Ya size daha ne kadar açık olabilirim? Bana reklamcı ağzı yaptırmayın. Adamlar 120 TL'ye böyle adam gibi, delikanlı gibi köftesi içinde, öyle yapay köfteler değil, sakız gibi sürmüyor. Çünkü bizim usta yıllardır böyle diyorum ya. Zaten bütün kasaplar artık bizim ustayı görünce eyvah diyorlar. Niye diye bir sorun. Kendisi inanılmaz titiz, temiz, hijyene çok önem veriyor. Bak aş-

aşırı önem veriyor. Hani normalin dışında bir şey bu. Düşünseniz ya, bir yerden hamburger söylüyorsunuz ve ustası ekibi hijyenle kafayı bozmuşlar yani. En sevdiğim yer ya. Adam eldivensiz iş yapmaz. Orada her şey tertemiz olacak. Bir hani böyle kadınlar evde iş yaparken yemeği yaparlar falan, böyle mutfakta hiçbir şey kalmayacak, gıcır gıcır yemek en son. Ustamız öyle, çünkü bizim ustamız da Çerkes. Bizden. Yani siz hamburgeri sipariş edin aşkolar. Ondan sonra benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yani lezzeti böyle ısırdığınız zaman o bir kere ekmek sıcak geliyor, tamam mı? Ekmeği böyle sıcak. Ondan sonra köftemiz zaten 10 numara 5 yıldız. Adam böyle kasaplara gitti mi şey diyor, yağını falan onu bunu koymayın falan. Bayağı eti böyle kestirirken var ya, hani kasap şey diyor böyle, Allah'ım kasap olduğuma lanet ediyorum falan. O yüzden beybiler, bizi deneyeceksiniz. İçindeki Rus salatamız mesela, bakın Rus salatası hamburgere çok güzel bir tat veriyor. Ama dediğim gibi bazen isteğe göre değişebiliyor. İstiyorsanız ya ben Rus salatası istemiyorum, sevmiyorum diyorsanız Rus salatası da koymayıverirsiniz. Ne yapayım yani, onu da mı anlatayım? Gece 1'e kadar açığız. Mekanda online. Ne demiş Serkan Bey bakalım? Bu fiyatlar Ağustos ayında da aynı olacak mı? Serkan Bey, Ağustos ayında geliyorsunuz. Sülalemi getireceğim oraya. Ya bir şey söyleyeceğim. Ayıp ediyorsunuz. Yani fiyatlarda şimdi bak şöyle söyleyeyim. Hamburger fiyatları, tamam mı? Yani biraz bana şey geliyor ya. Daha açık konuşsam ayıp olur mu ki acaba? Ya şimdi adam kadın çocuğuyla dışarı çıkıyor, tamam mı? Bunlar hamburger salonları ya da ergen ustalar, bizim Z kuşakları. Abicim bugün istediği her şeyi yaptırıyorlar. Bence bu çocuk kıyafetleri satan yerlerle bu çocuklara hep böyle hitap eden yerler biraz insanların duygularıyla da oynuyorlar. Yani bir hamburger menüsünde bu kadar fiyat alıyorsun. Adam AVM'ye geliyor, oraya falan çıkıyor. Ne bileyim ya, düşünsene. Anne diyor, işte şunu istiyorum diyor. Abi bugün anne benim canım hamburger istiyor dediğinde 120 TL'ye hamburger, söyle, tek hamburger de getiriyoruz biz ya. Yani siparişimizde bir hamburger de söyleyebilirsin, sorun değil. Ama kadın yine ilk yerden geçtiği zaman anne canım hamburger istiyor dediği zaman orada bir 500-600'lük falan oluyor kadın yani. O yüzden biraz çocuklara hani bu tarz yerlerde. Bir de şu var. Niye böyle bir kıyas içine girdim şu an ya? Ben de anlamadım. Neyse. Bir de şu var arkadaşlar. Hani yediğiniz hamburgerde hamburger olsa diyoruz. Biz her hamburgeri yediğimizde söyleniyoruz değil mi? Ya buna bu kadar para mı verdik? Baksana şuna, ekmeği kupkuru. İçine bir tane şinitsel atmışlar. Bunu ben de alırım Bim'den. Koyarım yaparım falan. Buna bu kadar para mı verilir falan diye. Söyleriz, gideriz, bir de yeriz oradan yani. Ama hamburgeri hamburger olarak yiyeceksiniz arkadaşlar. Bir kere siparişini verin. Hatta buradan yazın. Hatta bana fotoğraf atsanız da sipariş verdikten sonra. Sipariş verirseniz hamburgerleri yerken lütfen, rica ediyorum arkadaşlar. Kaç kişiyse artık böyle bir görseli alırız yani. Güzel olur bence. Ya anlatıyorum ya, bilgilendiriyorum, bilmiyorum, bir denemekte fayda var. Hani siz kendiniz Tospik dinliyor mu? Tospik'e benden doyum hamburgerden kaç tane yersin Tospik? Tospik de bayağı bir oturuşta 5-6 tane yer. Ya niye çocuğa Tospik ismini koydunuz ya? Geçenlerde sevgili Ahmet, bu arada teşekkür ederiz. Tospik'le birlikte çok yardımları oldular, yardımcı oldular bana. Allah razı olsun. Diğer arkadaşımızın adı neydi? Adaş mıydı?
Artık birbirinize garip garip isimler buluyorsunuz. Ben de bilmiyorum ya. Dado'ya, Tosbi'ye, Adaş'a buradan sevgiler. Hep diyorum arkadaşlar, bakın arkadaşlık insanların böyle tek başına kaldığı zamanlarda çok belli oluyor. Sağ olsunlar, bu zamana kadar her zaman sevgili Dado zaten her zaman hep yanımda oldu. Her sıkıntımızda, her ihtiyacımızda, her böyle ne yapabilsek, şimdi bu nasıl olur dediğimde sağ olsun hiçbir zaman kırmayıp, hiçbir zaman lafını sözünü etmeden. Gerçek bir kaliteli insan olarak tanıdığım, sevdiğim, değer verdiğim arkadaşlarımın arasında. O zaten kendini çok iyi biliyor. Tospik'çim geçen çok yoruldu, yardım etti bize. Birkaç gündür yoğun çalışmalarımız var, sürekli koşturuyoruz falan. Dedim ki sana şarkı armağan edeceğim. Seni seviyoruz, seni tanıdığıma memnun oldum Tospik. Ya çocuk 4 sefer mi 5 sefer mi hatırlamıyorum, arabanın oraya gidip gelmek için. Ya ben dedim ki Tospik gider daha gelmez, ben Tospik'in yerinde olsam bir daha gelir. Neyse, Ahmet abisi var. Ahmet abisinin, Ahmet'in değerini bil bak yanında. Ahmet abinin değerini bil kardeşim. Hadi bakalım, bu güzel şarkı da sizlere

0: zamanlar mahalle arasında başlayan lezzet yolculuğu bugün de devam ediyor. Küçük bir dükkandan yükselen o tanıdık koku, sokağın köşesinde toplanan kalabalık, bir tostun tel tel uzayan peyniri, bir hamburgerin içinden gelen o iştah açan sıcaklık. Zaman değişse de o his hiç değişmiyor. Bir taburede oturup ayaküstü paylaşılan sohbetler. Bir lokmada geçmişe götüren o eski mahalle lezzeti. Acıktığınızda aklınıza gelsin, canınız çektiğinde kapınızı çalsın. Cedidiye Mahallesi Şehit Muhtar Sokak numara 9. Sipariş hattı 0380 524 21 22. Lezzet yakınınızda, telefon kadar yakın. Doyum Hamburger, mahallenin değişmeyen tadı.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif

Sinan abi şu monitörü de değiştirelim ya. Vallahi sürekli bana göz kırpıyor gibi duruyor. Psikolojimi bozuyor. Mesaj okuyacağım. 3 tane yeter demiş. Tombik doyum hamburgere git. Sibel ablamın selamı var. Bana 3 hamburger. Ahmet abine de ısmarla yanındakilerle. Selam söyle tamam mı? Hamburgerlerim benden bak ona göre. Ama selam söyle. Radyodan geldim de Sibel ablamın selamı var. Nereye doğru gidiyorsun sen bu arada bilmiyorum. Yeter abla bana 3 tane falan diye bir mesaj atmış. Pekala. Bugün yayını sevgili Gofi ile birlikte yapıyoruz. Artık yayında mutlaka yanımda olmak istiyor. Keşke konuşabilseniz be kardeşim. Keşke köpekler konuşsaydı ne güzel olurdu. Yani çok isterdim. Ama gerçek köpekler yani. Hev hev hevler. Pekala. Şimdi Melike demiş ki Sibel'cim merhaba. Bir gün bir araya gelsek keşke tanışsak seninle. Çok istiyoruz. Ben seni çok dinliyorum ama seni çok merak ediyorum demiş. Ha. Olur inşallah. Bir gün birlikte piknik yaparız. Aslında güzel olur ha dinleyicilerle bir araya gelip. Ama bütün dinleyiciler aynı anda katılabilir mi? Mesela kimler gelebilir böyle bir yerde? Böyle bir çay, kahve, ne bileyim. Hep birlikte bir... Ama ben de çok utanırım ya. Burada böyle konuştuğuma falan bakmayın. Böyle rahat rahat konuşurum falan da böyle dinleyicilerle bir araya geldiğinde falan. Bazen şey oluyor mesela. Radyoyu ziyarete geliyorlardı. Dinleyiciler işte Sibel Hanım'a geldi. Yemin ediyorum bak öyle bir durum vardı ki ortada bak. Vallahi bile inanılmaz garip bir olay bu. Nasıl bir psikolojidir? Şimdi geliyorlar. Radyo çok başka bir şey yayın odası. Şey durumu oluyor. Yani radyoda farklı. Dinleyiciyle böyle yan yana gelince çok daha farklı oluyordu. Dinleyici benden daha rahat. Aa Sibel sen misin ya falan. Ya bir sarılacağım ben sana. Ben de böyle falan yapıyorum. Ha. Yani normalde yayın odasında işte pot önümde falan ben böyle. Konuşuyorum yani havalar, kuşlar, böcekler falan. Ama şey çok garip yani dinleyiciyle yan yana gelince böyle al al oluyor yanaklarım falan. Sanki onlar radyo programcısı ben dinleyici gibi oluyorum ama olsun. Bu güzel bir şey bu insani duyguları kaybetmemek, utanmak, çekinmek hala bunları yaşayabiliyorsak. Bunlar da çok güzel bir şey bence bir gün bunu çok ciddi anlamda kararlaştıralım. Yapalım yani. Niye olmasın ki? Sevim Hanım hoş geldiniz. Sibel'cim merhaba. Yine temizlik, yine temizlik, yine temizlik demişler. Ev kadınlarının çilesi de ayrı bir dert ya. Düşünsenize ev kadınısınız. Bütün gün temizlik yapıyorsunuz. Bir yönden de iyi ama bazen de iyi biliyor musunuz? Ben... Son bir senedir temizlik yaparken hiç mutlu olan, hani kendimi hiç mutlu hissetmiyorum ama önceleri baktığım zaman evde mesela temizlik yaparken inanılmaz deşarj oluyorsunuz ve acayip bir motive bence. Sinirinizi atıyorsunuz yani. Pekala. Abla bir gün birlikte gidelim mi dayum hamburger yazmış. Doyum hamburger çocuğum. Takılı mı kaldın? Gidelim numarasını vereyim mi? Hamburger söylemek istiyorsanız kendinize cheeseburger olabilir, yengen olabilir. Başka ne vardı? Hamburger, yengen, tost, kumru. Bir de enişten diye bir şey çıksın bari. Yani yengen mi enişten mi? Olur yani niye olmasın? Amca oğlum falan. Neyse. Numarayı veriyorum. Yaz kız bir kenara. Karnı acıktığında söylersin. 524 21-22 120 TL'ye hamburger. Hem de en kalitelisinden, en güzelinden. Ama bir hamburgeri mesela şöyle söyleyeyim. Çok açsanız iki tane söyleyin bence. Yenir yani. İki taneyi gömersiniz bence. Çok açsanız ama çok aç değilim böyle normal düzeyde açsanız bir tane yeter.
Bilmiyorum, ben söylüyorum. Ben iki tane yerim herhalde. Bu arada sponsorum beni hiç duymuyor galiba. Ben acıktım diyorum ya. Makas kesmiyor ya. Ama dur, çok az bir zaman kaldı programın bitmesine. 15 dakika. Sipariş buradan oyalamayayım şimdi ben. Bak nasıl bir programcıyım, görüyorsunuz değil mi? Oyalamayayım yani sponsorumu. Kim gelecekler bana burada hamburger falan getirene kadar. Ben giderim orada yerim ya. Canım sponsorum.

0: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.
1: Bir zamanlar mahalle arasında başlayan lezzet yolculuğu bugün de devam ediyor. Yengen, kavurmalı tost, karışık tost, kumru ve daha niceleri. Acıktığınızda aklına gelsin, canınız çektiğinde kapınızı çalsın. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak, No 9, sipariş hattı 0380 524 21 22. Lezzet yakınınızda, telefon kadar yakın. Doyum Hamburger, mahallenizin vazgeçilmez lezzeti.
2: Pozitif enerji.

Valla benim Mobese teyzeler geldi yayına. Onların isteğiydi, kıramam. Uzun bir zamandır benimle konuşmamışlardı. Ama neyse, açtık bu olayı. Normalde gün yaparken falan beni dinliyorlardı. Ben böyle ara ara onlara takılıyordum Mobese'de. Ama bir şey söyleyeceğim. Mahallede bir olay olduğu zaman, yemin ediyorum, ilk polis mesela sizi bulmuyor mu? Size sormuyor mu mesela? Olay yeri inceleme gibi değil misiniz? Kötü bir şeymişim. Neyse, hazır araları düzeltmişken bir daha o riske girmiyorum. Selamlar olsun. Onların istediği bir şarkıydı, kırmadım. Programın sonuna doğru Karadeniz şarkıları bitirelim dedim.

120 TL abla hamburger. Ne yapalım yani, bedava mı satalım? Gidip orada burada 500-600 liraya menü yiyorsunuz. 120 TL'ye adam gibi delikanlı gibi hamburgere hala da ırın kırın mı yapıyorsunuz? Satmıyorum kardeşim. Kapatıyorum. Tamam abicim, kaç paket gönderiyoruz? Kaç kişisiniz? Ablacım bak, 120 TL. 110 olmaz. Gelişi bize bu kadar bak gerçekten. Rus salatası istemiyor musun? Sordun mu o seni istiyor mu diye? Bir sor bakayım, o da seni istiyor mu? Söyledik, o da gelmiyormuş zaten. Tamam, seninki Rus salatası da. Turşu olmasın lütfen. Ya böyle bazen siparişlerde inanılmaz tatlı diyaloglar oluyor. Malzemesi bol olsun diyor. Zaten malzeme bol oldukça genelde şey var, bir de dışarıda hamburger yediğiniz zaman, Rus salatası bol olduğu zaman böyle hemen dudağınızın kenarlarından o ketçaplar, mayonezler. Arkadaşlar bakın, şimdi bazen kız arkadaşlarım bana diyordu ki ben hayatta erkek arkadaşımla gidip böyle hamburger yiyemem abla, böyle kenarlara işte şeyler, Rus salatasıydı işte, böyle mayoneziydi, ketçabıydı falan. Sonra rezil oluyoruz. Bakın, asıl gerçek aşk hamburgercide belli olur. Eğer yanağınızdan akan o ketçaplar, mayonezler, hani böyle falan yaptığı an bilin ki o gerçek aşk değildir. Ye tosunum, ye koçum, ye, bir tane daha söylenme. Bak, gerçek aşk böyle olur. Bir tane daha hamburger çek ablana kardeşim. Bak, gerçek aşk budur. O ketçabı, mayonezi görmez burnunuzda, sağınızda, solunuzda. Buradan anlayabilirsiniz yani. Neyse, o kadar anlatırken vallahi karnım acıktı. Gözüm şu an her yerde hamburger görüyorum. Bir an önce yayınım bitsin, pıtı pıtı gideyim hemen hamburgerlerimi yemek istiyorum, sabırsızlanıyorum. Ya size anlatıyorum burada ama benim de bir yandan böyle açlıkla birlikte doyum hamburger deniyor her yerde. Numarayı mı istiyorsun? Bir saattir burada ne anlatıyorum? Vermiyorum numarayı kardeşim. Ara biraz, araştır. Bir saattir söylüyorum burada. Hala ne esnaf olunca ben. Kardeşim bak, bu arada Google'a gir. Doyum hamburger yaz. Her yerde biz varız. Google'u satın aldık. Dedik parası ne kadar kardeşim? Al kardeşim dedim. Her yere doyun dedim. Gözünüz doysun. 524-21-22-0380 alan kodu biliyorsunuz. Siparişinizi verebilirsiniz. Haydi bakalım.

Ay vallahi utanmadan adamın şarkılarını çalıyorum. Adam başını yedik burada. Ama ne yapalım şimdi? Yani bir Faruk Özlü'yü de bir türkücüye kaptıramazdık. Kusura bakmayın yani. Bu kadar da değil. Adamı programa konuk ettik, anlattık, Sibel'im diye şarkılar söyledik. Ama iş Düzce'ye, Düzce'deyim, buradayız demeye kalınca hop, şarkılarında söylediği gibi dur orada, kal orada diyor ya. Ama bu adam şarkıcı zaten, şarkı söylesin yani. Değil mi yani? Bir de Düzce'li olmayan birinin Düzce'yi yönetmesi yani ne alaka? Tamam da kanka ne alaka? Bak. Şarkılarını çalarım, severim abi. Ama şarkı söylesin ya. Şimdi yarın bir gün düşünüyorum, Davut Güloğlu belediye başkanı olsaydı. Gidecektik belediyenin oraya. Ne oldu sağ? Ne oldu böyle bir şikayet bir şey olacak falan. Bizi öyle karşılardı yani. Ne oldu sağ? Ne oldu böyle? Vallahi bilmiyorum, ben Davut Güloğlu'nun burada kalabileceğini de düşünmüyordum yani. Burada bir belediye var uzakta. Gitmesek de gelmesek de o belediye bizim belediye diyecektik. O belediye böyle neresiydi onun memleketi? Davut Güloğlu nereliydi ya? Vallahi memleketini unuttum adamın, neyse. O tarafa doğru kayacaktı. Eniştesi, teyzesi, halası, bütün hamsi uşakları buradaydı. Kendisi de muhtemelen bir kaset şirketi falan açardı İstanbul'da. Ara ara konserlerle birlikte. Ya Allah razı olsun, biz belediye başkanımızı görüyoruz yani. Gidiyoruz her yerde. Hiçbir zaman çağrılarımıza böyle cevap vermemezlik yapmıyor Allah razı olsun. En azından yüzünü görüyoruz yani. Neyse, siyasete fazla girmiyoruz. Bu arada sevgili Sezgin, nasılsın? Tam ben böyle bu doyum hamburger hikayelerinden bahsederken... Sen de Arif'in yanında ama geçen yedin, nasıldı hamburger? Vallahi gördüm. Tek lokma da yuttunuz. Sefer abi de öyle. Bence lezzetliydi. Dedim ya böyle eskilerde, bilmiyorum o zamanları hatırlıyor musun ama eskilerin bir tadı var. İsmini söyleyemediğim için burada mücadele ediyorum. Eskide bizim ustamız çok bilindik bir hamburgercinin ustasıydı. Yani ne demek oluyor bu? Mantıken baktığımız zaten zaman... O zaman o hamburgerci hala var. İşte o da biziz, biz. Benim, ben, bitlerin. Neyse, afiyet olsun sevgili Sezgin. Konu Rap TV'ye de buradan kucak dolusu sevgiler. Bütün güzel şarkıları gönderelim. Program mı bitti? Ne zaman bitti? 12 oldu mu saat? Program bitmiş böyle saat gösteriyor. Program bitti orada. Anlatıyorum, hayat hikayelerimi anlatıyorum. Neyse, bu öğlen karnınız acıktıysa kiminiz şu an iş yerinde, kiminiz arabada, kiminiz temizlik yapıyorsunuz, hayatı sorguluyorsunuz böyle. Ulan evlenmeseydim işte. Ulan evlenmeseydim, hizmetçi miyim ben, neyim falan diye. Şu an ev temizliği yapıp söylenen bir sürü ev hanımı var. Sizleri duyuyorum. Ve şu an araçlarında ulan hala daha parayı bulamadık ya. Patronundan böyle nefret edip de hala da ulan var ya, seni bana böyle bir verseler elime falan diye. Hala şu kupon tutmadı diyenler mi var? Neyse, hayallerimizi her zaman yüksek tutacağız. Sizleri seviyorum. Karnınız acıktıysa bu hamburgeri mutlaka deneyin diyorum. Hoşça kalın Düzce. Yine bizim uşaklardan sevgili Davut abiyle bitirelim programı. Haydi bakalım.

0: mis gibi koku. Hamburger, cheeseburger, kumru, sosisli patso. Hakiki İnegöl köfte ve özel soslu patatesin tadı bir başka. Eski dostlukların, sıcak sohbetlerin ve gerçek lezzetlerin adresi burada. Bir yandan sohbetin tadı, bir yandan taptaze hazırlanan ürünlerin lezzeti. Yıllardır değişmeyen samimiyet ve doyuran tatlar aynı adreste buluşuyor. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak numara 9. Alo sipariş 0380 524 2122. Lezzetin en samimi hali sizi bekliyor. Doyum Hamburger, sadece bir lezzet durağı değil, mahallenin buluşma noktası.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji sona erdi.
2: Radyo Ünit reklamlar, reklamlar.
3: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
5: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
6: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
7: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dmall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
0: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
2: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce 81 indirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü. Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen

0: Yerinde görün. Paşa Stone. Doğallığın adı. 0532 578 22 00.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.

0: nazar.
1: Radyo reklamlar.
2: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi.

0: Radyo Umut reklamlar. Reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
1: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
4: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.
5: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

Birazcık düşündüm nasıl fikir. Bıraktın o geceler şeyle ben de emin ol düşündüm ailemi. Söz verdim kendime yapamam bir daha tutamam artık o ellerimi. Bir

0: ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox Reklam, Akınlar Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 9618. Probox Reklam, işletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
1: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.
4: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
2: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081, 0380 606 çift 081. Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın. Doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0. Stone'da Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın. Doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22

0: Kimiyle tamamen yerli üretim duş akabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağında. Sevduş, banyonuza atılan imza.
1: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
0: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
3: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.
4: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

pillara. Açtım mu eti 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Düzce 81. Düzce 81. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dmall kapılarını açtı. Boyner'den Elseva 22'ye, Decathlon'dan Mediamarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 900 11 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
5: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
7: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
8: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
9: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-8595 524-8595.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
0: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
5: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Düzce 81. Düzce 81. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
3: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
5: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
7: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel.

0: Senetten akittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
1: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
2: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-8595 524-8595.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
0: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
4: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.
5: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ilk reklamlar.
1: Düzce 81. Düzce 81. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
3: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 900 11 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın. Doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
5: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş. Banyonuza atılan imza.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Ensiva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: 102.1
1: Radyo Ödünç. Dinle, aşk seninle.
2: Radyo Öğüt, Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak, hiçbir şey sorma işim. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var, Allah'ından ve Allah'ından bulasın.
1: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dmall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 22'ye, Decathlon'dan Mediamarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54. Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

Yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerini özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrünün uçurumlarında. Seni anlıyorum. O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar. Hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kopartmışlar bütün çiçeklerini. Ağlıyor musun?

yaprak döken gençliğinin satır aralarında, altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğunun baş harflerisin. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı?

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın. Doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 00.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dmall kapılarını açtı. Boyner'den Elseva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

ağaç olduk. Meyve verdik, dal verdik. Bulut olduk, yağmur verdik, kar verdik.

gidelim. Seni mutlu edebilmek için göz bebeğim gibi sevdim. Senden bugüne kadar hiçbir şey istemedim. Ama ilk defa bir şey...

İyi günde her şey iyi oluyor. Kötü günde her şey kötü oluyor. Can ciğer olanlar artık olmuyor. Aldana aldana öğrendim.

Ah gönlüm, ondan sana hayır yok. Yüreğimde derdim çok. Değer mi bir kitapsız uğruna? Değer mi bir vicdansız uğruna? Unut gönlüm, unut gönlüm, boş ver gönlüm.

Dinle güzel, dinle şarkı. Yine sana yazılmış, yine sana bestelenmiş. Kelimesinde sen, mısrasında sen, her şeyinde sen varsın. Ben ister miydim böyle bir sevdanın, böyle bir aşkın, böyle bir sevginin içine düşeyim? Gönül bu, sevdi bir kere ne dersin ki? Bazen soruyorsun neden durgun, neden suskunsun? Biliyor musun ki hiçbir karşılık görmeden sevmek bu durgunluğumun, bu suskunluğumun bir belirtisidir. Peki biliyor musun seni ne kadar çok sevdiğimi? Yağmurlu bir havada ellerini havaya aç, tutamadığın yağmur tanecikleri kadar çok seviyorum. İşte seni o kadar çok seviyorum.